gelen keza senin sideriz. Borim o ki der zahrume ulaliz. Com pesmenak kalbem tıhraliz. Amperi meşe bir svandrum

0: merura kutyuna çıkamenan hoskov suto hekiat kazmen vor mersertere paşane.
1: Gungan plek, yeri dasartutyan tsayna, tser tsayna.